0: Neyen gelsin bu meydana?
1: Allah Allah. Allah.
0: Uzatma dilini Allah, deyen aşıklara zinhar.